Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın?

Hürmetlik radyo dinleyiciler, şimdi haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları dövendikçe, Türkiye 4 Palestinlilerin öldürülüşüne eğitildi, İsrail'in kırgınçılık siyasetini tenkit kıldı. Türkiye, Netanyahu hükümeti tarafından cesaret verilgen Yahudi göçmen terörcülerinin 4 Palestinlilerin öldürülüşünün İsrail'e devamlaştırılan kırgınçılık siyasetine bir neticesi geldiğini bildirdi. Türkiye 4 Palestinlilerin öldürülüşünün bisimilgan Palestin zeminlerde evcağın kanunsuz Yahudi göçmenler terörüne yapıldı. Taşkı İşler Ministerliği Cümek'in ilan kıyan beyanatı da bisimilgan Palestin zeminlerde künsür işi vatkan kanunsuz Yahudi göçmen terörüne güçlük eyipleyemiz diyen sözlerini işletti. Ministerlik Cümek'in 4 Palestinlilerin Netanyahu hükümeti tarafından cesaretlendirilgen Yahudi göçmen terörçüler tarafından öldürülüşünün İsrail'e devamlaştırılan kırgınçılık siyasetine bir neticesi geldiğini bildirdi. Bayanatta Palestin zeminlerine bisimilgan göçmen Yahudi terörçülerinin ve ulanı kullukçularının sadır kıygan cinayetlerinin cezası kanmaslığı ve cevapkarlarının adalet aldığı hesap verişinin kapaletki iki kılınış için halkara cemiyetki kılınan çakırı kaydı tekitlendi. Benjamin Netanyahu bilen müdafiye ministeri İsrail katil cuma günü etkendi bisimilgan garbi kırgaktik kanunsuz havat gilad olturak rayonu yıkılırdı ilip berilgan kurallı kucum dinkin Palestine yüzyıllarda kenk ölemlik herbi hareket başlaştı doğrusu da buyruk beygen idi. Anadolu Gençlik Muhbirinin yetkizişçe kanunsuz İsrailiyelik göçmenler kençe Nablus ülkesindeki Sarra ve Uğrup yezilere hücum kılıp Palestinliklere ait üylere ve başka mülklere ot koyup beğen yiz ahalisi taş itip Yahudilere karşı tuğan. İsrailiyenin 2023 Oktyabr'da Gazze'ye karta eğer herbi hücumlarını başlığından buyan besimilgan herbi kırgakı garbi kırgakta zoravallıklarının nispeti aşmakta. Hürmetli radyo dinleyiciler, Avrupa İttifakı Putin vakit tutuşu kurulmakta dedi. Avrupa İttifakı Rusya'ya karatkan iktisadi bisimde olmaştırdıklarını bildirdi. Avrupa İttifakı Amerika'nın Rusya-Ukrayna uruşu meselesine karta adil ve daimi tinçlikli ortuşu ilişki derişçallıklarını karşı aldıklarını bildirip ama hakikatlerini inek oturup koyuş gerek. Rusya Prezidenti Vladimir Putin sohbetlerine toluk sadık bulmayı fakat vakit tutuşu kurulmakta dedi. Rusya iktisadının kıyınçılık işgeliğine etkan Al-Anoni, Avrupa İttifakı'nın Rusya'ya karatkan bisimini devamlaştırdığını tekitledi. Rusya-Ukrayna uruşu 2023 fevralda başlanan idi. Hürmetli radyo dinleyiciler, Bangladeş Prezidenti Muhammed Şahabuddin vazifesinden istifa verdi. İstifa verişke selametlik meselelerine tabi sebep süpürüz gösterdi. Bangladeş Prezidenti Muhammed Şahabuddin selametlik meseleleri sebebinin vazifesinden istifa belgeliğini ilan kıldı. Şahabuddin Daily Star gazetesi belgen bayanatı da hazır okşamakan selametlik kıyınçılıklarının azaplığına batan. Bunun başka dediği işinesi yok dedi. Bir kısım menbeler prezidentlik mahkemesi mesullarının Şahabuddin'in istifasını parlamentka ilip bağlılığını bildirdi. Şahabuddin'in istifasının mayda London ziyareti cereyanında ilgili devletten kaçkan sabık başminister Şeyh Hasan'a vecid bilen tılpındı sözleşkellik doğrusuki davaladın ki oturgu çıkışa dikkatlerini dağıtmakta. Şahabuddin ilgiri bir sorçu bulup 2023 aprilda prezident süptüde kasem verip vazifesine başlayan idi. Hürmetli radyo dinleyiciler, Pesillik yağmur Hindistan'a ağır afet ilip geldi. 50 kişi ölüp 700 bin kişi uy makansız kaldı. Küllerçi'de anlaşkan şiddetli yağmurla Brahmaputra deryasının teşip geçecek sebep oldu. Yüzdegen yıza su astıda kaldı. Tahminen 3 bin kişi yardım lagerlerde panah alınışka mecbur oldu. Dairelerinin cuma günü ilan kıyan bayanatı hassaslananda Hindistan'ın şimali çarkıdaki Assam ülkesi de meydanı kegen derya teşip geçiş afetlerde az digen duma 50 kişi hayatına ayrılıp 700 bin kişi uy makansız kalan. Günlerce ağır tesir göğüs dışında olmaştığıgan şiddetlik yağmur Brahmaputra deryasının teşip geçişi sebep olgan. Xitay'nın Tibet rayonundan başlanıp Assam'ını boylap tahminen 9 kilometre akıdığan Asya'nın en çok deryalarından biri olgan Brahmaputra deryası köplüge yizilani su

ahvalda qaldı dedi. Öylərini iqtib getdi ve təxminən 300 min kişinin dövlət tərəfindən qurulğan yardım lagerlerde panahlanışı sebep oldu. Hürmetli radyonluqçular, Cənubi Koreyalik soğut sanayici acırışıp getken ayalığa təxminən 644 milyon dollar tölüm tüleydiğen oldu. Soğut sanayici soğut məhkimisinin 2024 yılı maydı bəgən təxminən 1 milyard dollarlıq tölüm kararına itiraz bildirib, Ali Soğutqa əriz sunğan idi. Cənubi Koreya Sot Məhkimisi acırış dilosu ahırlaşkan soğut sanayici Joy Tuen'nin sabıq ayalı Rüys Yang'a təxminən 644 milyon dolar tüleş cezası bədi. Yunghap agentliğinin xəbirge asaslanğanda Cənubi Koreyada əsrinin acırış dilosu edib təriflengen aldın kıpırızda Joy Tuen'nin birdən bir kızı Rüys Yang bilen devletin ikinci çoğun soğudu ruhi eski grupunun baş reisi Choi Tuen otursudaki acırış dilosu da sot mahkemesi öz kararını ilan kıldı. Sot mahkemesi Choi'nin 1988 yılı aile kurgan ve 3% boğan sabık ayalı ruha mülük taksimatı dairesi de təxminen 644 milyon dolar tüleşke hüküm kıldı. Choi'nin 2015 yılı nikahdın sırtkı münasifetinin 1% bağlı oturgu çıkan denkin Erhot'un işgelen acırış baskıçıga kadem koygan idi. Hürmetli radyonluqçılar, İtalya'da orman apti çıkarış üçün müşklərinin işletilgenliği inqlandı. Bu haber devletli güçlü gazap ve zilzil payda kıldı. İtalya'nın cənubidiki Kalberiya rayonunda çıkan bir kısım orman apetlerde ot yakıcılarının otunu çıkarış ve kinayetiş məksidi de müşklərinin işletgenliği bildirildi. Kalberiya rayonluq hükümet başlığı Roberto Occhioto ictimai taratkısıplarda ot uçuruş hizmetlerine katlaşkan Amuy Mudapya Eterti Kalberiya rayonluk direktörü Domenico Kristlu'nun videoluk uçuruna emberledi. Gastrilla uçuruda ot apetlerinin köpünce insanlığa terpidin çıkarılgallıqını eskertip, rayondaki ot yakıcılarının müşkülerinin kuyruklarına yanılgan suyuklukla bilen nemlengen rehtlerini bağlap, müşkülerinin itiz ve ormallık meydallığa koyup verilgenlikini inatlap çıkarlıqını etti. Gastrilla tekşürüşler cereyanda müşkülerinin ot çıkağıç süpüde işletilgenlik ve ait delillerini tapkallıkı dikkatlerini tatıp, bula insanlık sığmaydıgan kılmışlardır. İnsanın en büyük düşmanı yeni özü. Bu fakat yaman niyetliklemez, şuna olan birge ruhi salametliki buzulgan ve cinayetçi de atıgılıp olduğun bir kişisel ruhiyetinin mehsulü dediğim. Hürmetlik radyonluqçıda, Zelenski Kiev rayonuna kılınan raketa hücumunda 6 kişinin ölgenliğini ilan kıldı. Ukrayna prezidenti Donetsk rayonundaki Sloviyansk şehri gelip verilgan Rusya hücumunda 5 kişinin hayatına ayrılganlığını aşkarıldı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusya armiyasının Kiev rayonuna kılınan raketa hücumunda destlepki nıklaşılan 6 kişinin ölgenliğini ve onluğun kişinin yaralanğanlığını məlum kıldı. Zelenski ictimai taratqı hesabı arqılıq ilan qıyğa yazım bayanatında Rusiyanın Kiev rayonuna raketa hücumu qıyğanlığını bildirdi. Rayonda izdeş qutquzuş xizmetlerinin başlanğanlığını bildirgen Zelenski hücumda destlepki nıklaşılan sahanda 6 kişinin ölgenliğini ve onluğun kişinin yaralanğanlığını ilan kıldı. Zelenski Kiev rayonuna bugün qanğa hücum gayet tekşürüşünün mu başlanğanlığını etti. Rusya'nın yana Donetsk rayonundaki Slovansk şehrini yetekçi bombalabilen nişanğa ağallığını eskertken Zelenski bu hücumdan çizgisi de 5 kişinin hayatını ayrılğanlığını ve 9 kişinin yaralanğanlığını bildirdi.

0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Örmetlik radyonlukçular, BDT Başkatibi aradın 17 yıl ötken dinkin Demişik'te ziyarette bulunmakta. Antonio Guterres, Suriye'nin siyasi ötüş baskısını kollaş ve yeni başkuruş organları bilen sohbetlerini ilip biriş için 3 günlük Suriye ziyaretini başladı. Bu işki vuruşta ilgirke devirden bu yan bir BDT Başkatibi'nin Suriye'ye gelip bağlan tüncü ziyareti bulup kaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres Suriye'nin Asad'ın kinki ötüş müsabısını icra kılavatkan bir peytide halkara cemiyetinin Suriye bilen kaydının Allah kurgallıkı işaret kıldığan bu kıtımkı ziyareti dair iste şembi günü Demşik gitip geldi. Guterres Demşik halkara ayrıldığımızda Suriye Taşkı İşler Ministri Esed Eşşeybani terpidin kütüvilindi. Üç günlük davranışılgan ziyaret dairesi de Guterres'in devlet reisi Ahmet Eşşar'a yukarı derecelik mesulullah Amüvi Cemil

Mekilleri ve devlette yeniden kurulan 3 parlamentin azaları bilen görüş kütülmekte. Bu ziyaret Ban Ki-moon'un Suriye'deki içki uruş başlanıştın 2 yıl ilgili yani 2009 yılı demiş kabağından bu yan bir BDT başkatıbının Suriye'ye kıyan tuncu ziyareti buluş alaydılgı giye. Dokunuşlarda 20 milyonun artık kişi hayatına ayrılgan milyonlarca kişi uyumakansız kalan idi. Hakimiyet rehberi başçı Reset Bosa 2024 yılı dekabrda tahttan ağdırılgan idi. Hürmetlik radyonluğçılar, Trump İran'ın müzakirelerde hem de tihime istahidil buluvat kallıqını etti. Donald Trump İran'ın Washington bilen boğan müzakirelerde hazır gıç boğan en istahidil postiyanına mayan kılıvat kallıqını etti. Saudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilağ zərb berişi bilen uruşunun uttur şarıkke tihime kemiyip geçiş xeyip açtı. Amerika Birliği Donald Trump kayıtının başlangıç dokunuşlarının Saudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilağ'a kartılgan hücumları bilen rayın miktiyası geniş tehdit otturgu çıkan bir peyette İran'a karşı kent kölemlik hücumlarının ilip biriş yakı bağımasızlık doğrusu da tek karar verme geldikini etti. Trump Cuma günü ilan kıyan bayanatı da Tehran'ın Washington bilen boğan söhbetlerde hem de estaidil buluşku başlıkallıkını eskertip İran kartılgan kent kölemlik hücumlarını hazır çıkıştırdıkallıkını etti. Trump Aksaray'daki işxanasında jurnalistlerin İran'a ağır zərbələrini veriş doğrusu karar bəgən, ya ki bəm gəldik ki dair sualıqa qarta, yaq bəm edim, hazır ula bilən sözlüşü vatımız. Pərizimcə, küllərinin ötüşü bilən, bəlkəm uçuq səbəblər səbəbidin gün sürü texmə istahidil bolu vatıdı, dedi. Trump İran'ın gelişim tüzüş bilən hücumlarını texmə yukarı bir səviyyəyə çıxırış utdurusu da tallaş elib veriş gerekliğini etdi. Amerika'nın tahminen 2 haftadan beri davamlaştırıp atkan hücumları ilgir hasıl kılınan uruş toqtuşuna emeli ahırlaştırgan idi. Trump karar ilişki yol açıdığan halkalık çektin nime bulduğallıqını bilmeydiğallıqını ama İran'ın yadro kuralı igi buluşki yıkılışı özünün kızılsızlık hikayelikin kaydı tekitildi. Amerika hücumlarının İran'ın halkalık orundaki Hormuz boğazını yipi bileşinin aldığını eliş məxsid edilip berli vatqan ilgir sürmekte. İran bolsa Amerika bazıları kartılgan hücumlar bilen cevap kaytırı vatqan bulup, bu hücumlarda 4 Amerika əskeri hayatına ayrıldı. İran armiyası Washington'un ahir hücumlarına 3 ili sübtüde cümle günü Bahreyn, Yordaniye ve Küveyt'teki Amerika bazıları hücum qıyan idi. Devlet taratkollarının haberi asaslanganda İran inkılabi muhafizetçileri Bahreyn'deki bir Amazon uçur merkezine veyran kıyallıkına ilgir sürgen bulup ama ne Amerika teknik şirketi ne Bahreyn hükümeti bu vakit hiç kandak bayanat beğenmedi. Amerika tarafından mı öz uğurlarının ya ki kadımlarının hücum nişanı kılınkallıkı gayet hiç kandak cezimleştiriş ilan kılınmedi. Bahreyn İçki İşler Ministerliği Seyşembe etigende devlet kayıtını agahlandırış signallarının çinqallıqını məlum kıldı. Ministerlik iki sübstik bayanatı da Purala ve devlet yaşavatqalla iğir bir sıkbuluşu ve en yakın bexeter rayonu berişi lazım diyen sözler işletti. Xitay müzakirelerinin kaydının başlanışını talep kılmaqda. Trump bayanatı da Rusya ve Xitay'nın İran'a kural bəhmeydi qallıqını etdi. Diplomatik alaqalar dairesinde Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi Kırgızistan'da İranlıq mənsəbdişi Seyyid Abbas Araqçı bilen görüştü. Xitay'nın resmi haber agentliği Xinhua'nın haberi asaslanğanda Wang müzakirelerinin amalbat tızıraq qayıtının başlanışı ve otur şarkı bilen rayondaki ciddi çiliklerini azaytışını maksat kıyan özara çüşünüş gelişiminin icra kılınışını çakırıq kıldı. Mezgür gelişim Hormuz Boğuzu meselesindeki ihtilabını yeşke urnu atkan tereple otursudaki uruşun ahırlaştırışını maksat kıyan ama tokunuşlarının kayıtının başlanışı bile veyran boğan destek gelişimini asaslanan idi. Wang müzakere işçiye bir kıtım işilgan dinken yapılmasılık gerek. Tinçlik ümidi barlı olduken bunun vazgeçmesilik gerek dedi. Uruşun yeni tepide Husila Saudi Arabistan'a deniz kamalı ilan kıyan dinken Kızıl Deniz'deki nefit paraxotluğu ucumlarını teşkil dedi. Saudi Arabistan bunun cevabı sübtüde Yemen'de Husila'nın kontrollüğündeki Hüdeyde şehri zərbi verdi. Husila'nın kamal kılgallıkını ilan kılışıdan birkaç gün keyin bir Saudi paraxotuğa hücum kılışı bilen ciddiçilik küçüyüp getdi. Bu ahval dünyanın en büyük nefti eksport kıyıcısının yer şehri bazarına mal yetkiliş iktidarı tähdis sanmaqda. İran'ın Hormuz boğazına kamal kılış sebebinin Kızıl Deniz işletkili bulmaydıgan başka asaslık deniz liniyası orduda tutmak dedi. Amerika mı paraxutlarının İran portlarına yitip verişinin aldığını anmakta. Hüdeyde'de yaşaydıgan yaşaydıqalla partlaş əvazlarının anlıqallıqını yetküzməkdə. Bir şahit partlaşlarının portqiqin bir rayonda meydan

0: Gelirlik neydi? Saudi Arabistan başlamçılık edici tutpaktaş kısım bayanatçı ise Türkiye el malki ilk süpsütki bayanatı da terörçü Husi güçleri Kızıl Deniz'de Saudi parhotlarına ucum nişanı kılmakta dedi. Malki tutpaktaş kısımının bununla katli ve güçlük cevap kaydırdıklarını bildirdi. Hürmetli radyonluğuşuyla yukarıda haberle anıldığına.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зъри и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
14: Да, Турција غاگ رادیو да.
15: خصوم Турквеји дајна Радио Гајана.
16: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Ezo.

Дэрэтэ Уйгурчынын өрмөтлүк ыкласмандары. Ар бир жогорапиянын өзүгө хас бир авазы болоду. Бази жерлерде бу аваз чөлнүн шамылды юшурунган болоду. Бази жерлерде чексиз далалалын жимликта. Бази жерлерде болсо эсирлик урманларынын чуңкур непсиде эксада яңыртыды. Ама шундак бир жогорапия бар ки, унун авазы пакат табиятынын эмес. İnsanın mı yürek sokuşu kaylanğandır. Tağla denizla bilen kucaklaşkan, üstenlerge etigellik eğer duman inçik turus da kipilgan, yamğur tuprakını intayın semimiyet bilen uzuklandırdıgan Karadeniz'de hayat ritim bilen başlandı. Dolkullarının kırgakı uruluşu da, üstenlerinin cüş urup ikşi da, kıtı işlavatkan kollarının tertibi de ve igizlikle de ekstada yanıratkan insan evazları da en şu bir hıl ahan anlandı. Bu ahanın tılgı gelgen hali Karadeniz gecikidir. Kine ondak da dıktanla programımızda bulsun. Anadolu esirler boyu okşamağın medeniyetlerinin, medeniyet uçaklarının ve itikatlarının uçuruş noktası aylangan bulup, her bir rayonu özünün avazını, rengini ve ruhunu şekillendirip özgücü bir coğrafya bulup geldi. Uttur Anadolu'nun sazının arınbakş köyleri bilen, Ege rayonu Zeybek usulünün ayvetli kadem taşlaşları bilen, Şarkı Anadolu uzun köylerinin çunkurluğu bilen eslimlerine kışlengen bolsa, Karadeniz üzünün cüşkulluğunu, itibaklıkını ve turmuş şatlıkını gecik edin amanı dağın idi. Tağla bilen şiddetlik deniz otturusu şekillengen bu kıyın coğrafiye, öz insanlığa sabırını, cesurlukunu ve birgi yaşaşını üretken. Gecekliğin küylerimi fakat bir nakşınla emez, del hayatının özünü süzlep bergen. İnçke ama küçük avazı bilen, kişiki bazı da balalık eslimelerini, bazı da yigizliklerinin tumallarını, yeni bazı da olsa Karadeniz insanlarının şatlıkı bilen gam kaygısını bir vakitte ifadelep geldi. Karadeniz gıcıkı, bugünkü gündümü rayonun eslemesini yaşıntıvatkan en küçük medeniyet simvollarının bir buluşunu davamlaştırmakta. Karadeniz gıcıkının kilip çıkış doğrusu da okşamağın karışlama vücut. Ama esirler işçi de bu coğrafyanın ayrılmaz bir medeniyet mirasına aylangallığı bir hakikat. Sabır ve ustalık bilen şekillengen bu küçük saz, fakat yağaç ve tarlılı ibaret emez, Karadeniz insanlarının hayatını, duygularını ve eslimlerini üzgümüz etsemlendirgendir. Toyladın tatıp, çaylav şenlikler geçe, yardımlış teşkilatlardan tatıp, matem köyler geçe, hayatının her bir dakikası gemrah bulduğun gecek, bazı da gam kaygını, bazı da şat

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hemminlığa hemmede salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зъри и Türkiye.
10: Це ли ши Туаци Чишън Гонко Дентай. Инджан
0: Кара, Радио Садое Türkiye.
11: Да, да Türkiye Ганг Радио, да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна, Радио Каяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Türkiye Скма.
14: Овода, Türkiye Вину Радиосу.
15: Айч, Радио, Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда, Türkiye Овоза.
18: Гитплеер, Türkiye'nin Тети Радиосы.
19: Е, Садай, Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
1: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
14: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: اوف دی رادیو بلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио дентай.
8: Инджи Анкара радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна радио Гаяна.
15: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Muriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboruva glasot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Palestino, bu yayın haberi.

Qara dengizin kemançatı, Anadolu ritm ve hereket. Her bir geografiyanın özüne mahsus bir tesi vardır. Kâbir yerde bu ses çölün şemalına gizlidir. Kâbir yerde uç kuraklı sehraların dımışlığında. Kâbir yerde olsa asırlık tokoyların çoğur nefesinde yanlanyar. Emma şeyle bir geografiya bardır olin, onun sesi dine bir tebiğitin del, eysem adamın kem yürek kuruşuna övülünür. Dağların denizle birleşen, dumanın iyiden cülgülürü ince tutuyalı dakılan, yağışın toprağı hiç yadaman yağıyan, qara dengizine durmuş ritimle başlayar. Tolkunların kenarı uruşunu, çeşmelerin coşkunlu aksını, çay bağlarını zähmet çeken ellerin depkinini ve yaylalarda yanglanyan adamın sesine şol bir tağlaşık eştiler. İne şol tağlaşan dile gelen görünüşü hem qara dengiz kemançatdır. Anadolu asırlar boyu dürlü medeniyetlerin, sivilizasyaların ve inançların cemlenen, her tebitin öz sesini, renkini ve ruhunu kemara getiren ütköşük bir geografi bolupdur. İç Anadolu bağlamanın ağzıda mukamlarıyla, Ege, Deybe'nin ağırat ədimlerle, Günnoğur Anadolu uzayın havaların çungulu bilen yahtlarda qalan molta, Qara dengiz bolsa öz coşkunluğu, ağzıbirliğini ve yaşama kuvvetini kemançanın üç kırışına ınanıptır. Dağlar bilen tolkunluğu dengizin aratına kemala giren bu qiyin geografiya adama savırlığı, batırlığı ve cebis yaşamağı övrüdüptür. Kemançanın mukamları hem dine bir saz del, eysen bu durmuşun özünü beyan ediptir. İnce yönü güyüşü tesibilen kevat çağılık yatlarını, kevat yaylaların dumanını, kevat bolsa Qara dengiz tebitinin yaşayıcılarının şatlığını ve kutsasını şol bir vaqtta beyan ediyen kemança, şuun hem tebitinin haqiqatını özünü cemleyen, en güyüşü medeni nişanlarının biri olmağını devam ettiriyer. Qara dengiz kemançatının gelip çıkışı varada dürlü qarayışlar bolsa da, asırların devamını bu geografiyanın ayrılmaz medeni miratına övülüptür. Sağır ve ustatlık bilen kemale giren bu kicek saz kurali, dine bir ağaçtan ve tarladan varat derler. Qara dengiz tebitinin durmuşunu, duygularını ve haqiqatını özünü cemleyer. Toylardan, yaylalardaki bayramçılıklara, özara yardımlardan, ağılara çenine durmuşun her pürtüdününü yolluşluk ediyen kemança, kevat kutsani, kevat bolsa çatlığı beyan edip, sevtin umumi ruhunu ve medeni yadını nesille nesile yaşatmanı devam ettiriyer. Horon Qara dengizde dine bir halk tansı del, eysem ağzıbirliğin, cebisin ve umumi durmuş medeniyetinin nişanlar. Kemançanın ritmiyle egin-egine berip hareket ediyen adamlar, tebiğitin tolkunlarını, çeşmelerini ve şemalini adımlarına zindiriyer. Horon hem Qara dengiz tebitini yaşayan adamların tebiğitle tağlaşıklı yaşayan ruhunu ve birek-birege yardım etmek dəvini en güyüşü görünüştü beyan ediyer. Qara dengiz tebitinin halk aydınlarının en güyüşü temaları küyüsü, yat yurtlu yaşamak, sügü ve qarışmaktır. Bu mukamlar yıllar boyu uzak diyarlara giden adamların küyüsüklerini ve duygularını şöklendiriyor. Ama bu kutsu Qara dengiz insanının ümitten nolu durmuş düşüncesinin sayetinde hem işe tereden doğuyan bir ümidi övürlüyor. Şunun için kemança ve aydınlar dünyanın niretine olsa da Qara dengizleri öz vatanına bağlayan umumur ses ve medeni köprüyü bulmağını devam ettiriyor. Qara dengiz dilenine tulumi yahtaman geçmek hem mümkün değildir. Tulumun kemençe şolur geografiyanın iki tane ayetin sesidir. Biri demin gücü bilen gürlüyer. Beylikti olsa yayın nepiste gülen. Kevat şolur bayramçılıkta birlikte yenlenyer. Kevat bolsa dürlü cülgülerde öz hekayelerini gürrün veriyerler. Emma ikisinin kem götüren umumu duygusu

birdir. Bu toprağı deşi bolmağın şatlığı. Qara deňiziň sady diňe bir gulagy täsir etirmeýär. Adama ýaşaýan toprağyny ýatda diýär. Bir kemança mukamy käwat ýaşyň ýetini getirýär. Käwat deňiziň duzuny, käwat bolsa ýaýlaglarda açan gök gullaryň ahdyda gözelligini. Dinleyen adam özünü bilmeyen öz geçmişine uzak bir siyahata çıkar. Çünkü saz yahtamın en güçlü yollarının biridir. Teknoloji ütközü de Karadeniz'in kemançası, ustalarının zahmeti ve tere nesillerin koşundu bilen yaşamağa devam ediyen ütközü kurmedeni mirastır. Öylerden yaylaqlara, bayramçılıkların horon halkalarına çenli durmuşun içinde bağlığını devam ettiren bu kadimi saz kurali, Dinavar mukamları bilenler, eğitim haqidları, ağdıbirlik ruhu ve geçmişten geleceği uzayan medeni bağlanışı bilen Karadeniz'in yaşayan haqidatı bolmağını devam ettiriyer. Novotdaki siyahatımızda Türk dünyasının başka bir küncüğünü, başka bir sesinin iyidine eğirir. Çünkü kökkörmüzü yaşadayan dinavar geçmiş derler. Geçmişten şuna gelip yeten seslerdir. Ol sesleri dinlediğimiz sayın bir-birimize hat kovu düşünürüz. Medeniyetimizin bağlığını hat çunguru duyuyoruz. Başka bir bölümde duşyanca könlünüz aydınlı, yolunuz medeniyetli, yüreğiniz olsa umut bilen dolu olsun.

Qadirlidin leyiciler, Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri atlı gepleşigimizin bugünkü sanında Halil Inalcık, tarihçilerin kutbu ve bir asırlık miras hakkında durup geçeriz. Halkara katnaşıkları boyunca bilirmen, Doktor Cemil Doğaç İpek'in mesele varadaki analizini dikkatinize yetiriyoruz. Tarih kevr adamların ağında tozun basan tekçelerin ve sarılan kağıtların arasında kalan geçmiştir. Emma hakiki tarihçilik, onaysız karayışlardan halas bulmak ve şol hakikata sallıklanıp, şu gün kugüne yahtı saçayan köprü kurmak sunuğududur. Dünya yurtları tarafından tarihçilerin kutbu hükmünde adlandırılan ve hormatlanan Halil Inalcık, hutşol sunuğudu yerine getiren, Osmanlı tarihini rivayetlerin toplumundan çıkarıp ılımı dereceye yetiren ilkinci çeşmedir. Onun ulu ünslülük bilen selceren eserlerinden geçmedik her bir yol, tarihin karanka sahipalarına yitmeyi sezevar olur. Halil Inalcık, tarih bilen Respublikanın ilkinci yıllarına yakından kızıklanmaya başlaptır. Gazi Muğalimçilik Mektebini okan yıllarına yakın günlüğünün kartasını ünslülük bilen zeyn ediyen mahali birden sınıfı Mustafa Kemal Atatürk giriyer. Kartadaki Medine şehrinin üstüne barmağını koyan Atatürk şol yerinin adını soruyar. İnalcık şol doğurdu. Kitaplardaki köyüne ardı bilen Yesrib deyip cevap veriyer. Kızıl Deniz sorulunu olsa Bahri Ahmer diyer. Atatürk yaş inalcığa yılgırıp Medine'nin Türkçe adını ve Bahri Ahmer'in yerine Kızıl Deniz demeli deyini atla diyar. Bu dini bir adın düzeltilmeyi değildi. Bu şol bir vaxta Atatürk'ün Türk diline ulu ehmiyet beriyenliğini görkü diyardı. İnalcık şol tolğunlarcı pırsatlarını şeyle gurrun veriyar. Aslında ol yılgırmak bilen menin yalanışımı düzeltiyardı. Emma men deysen tolğun yardım. Atatürk menin öňümde durup meni seynagdan geçirýärdi. Bu duşuşuk Inalcygyň aňyna diňe bir ýatlymy bolup galmady. Soňky ýyllarda onuň bütün dünýä görüldi boljak meşhur terminologiýa taýkaklygyny we çeşmeleri dogry atlandyrma kuwwetiniň başlanyjy bolýar. Şu günkü günne Anadolu'nun hayatı da bir şehirine baranınızda yüpek yolu şu yerden geçerdi diyen karayışları eşidersiniz. Emma Halil Inalcık meşhur tarihin bu toslunun oğlanıp tapılan gürrünlerin ilmi kartalar arkalı hakikati beyan etmeyenliğini açıq aydın görkez yer. Ol kervenlerin geçen yollarını hakiki resmi namalar bilen suud ediyer. Her bir şehirin özünü merkez hükmünü görközmek sinanşığına suutnamalar bilen cevap beriyer. Halil Inalcık Osmanlı'nın dini kılıcının gücüne dayanayan devlet değildi eysem güçlü, yumuşak güçlüğünü geçiren ılmı varlıkları bilen suut ediyer. Onun geçiren ılmı varlıkları Osmanlı'da öndürülen matarların Rusya'dan Britanya, hatta Moda'nın merkezi hükmüne kabul edilen Fransiya çelini alınıp gidilenliğini ve ol yerde yukarı atlıkların arasında giyinden ulunulunduğunu görküzüyer. Bu meşhur tarih bilen ılmı hakikatin arasındaki tapawudu açıq aydın görküzüyen ve Osmanlı'nın dünyanın iktisadiyetindeki oranını kesiyetleyen mühim açıştır. Halil Inalcık'ı kutup derecesine götürün esası ayrıtındığı onun tarihi hikaye hükmüne değil, matematika hükmünü çemeleşmektedir. Balıkesir'de Necati Bey Muğalimçilik Mektebini okan yıllarını muğalimlerinin görüldü alan Inalcık 1935 yılda Ankara Üniversitesi'nde Fuat Köprülü'nün ünüsünü özüne çekiyer. Meşhur Timur seminarlarını günvatarlı, üç tarihçinin karayışları bilen yakından kızıklanmak bilen çeklenmeyen eysem oları biri biri bilen deneştiriyar ve kemçiliklerini matematikanın taqiqlığı bilen yüze çıkarıyar. Fuat Köprülü bu zihine göz yetirenden son sınıpa yüzlenip çağılır. İne şu loğlun yali yazın diyar. Halil Inalcık yukarı kucayını tamamlanan son asistenlik zinağını yüz tutuyar. Fuat Köprülü dekana yüz tutup Halil Inalcık'ın işe alınmağını sileyer. Fuat Köprülü'nün bu tutumu Türk tarihçisi Halil Inalcık'ın ıkbalını ütkeden yoğuluğçuluğunun başlangıcı oluyer.
Tarihçi üçin arxiv milletin yadıdır. Halil Ynalcyk bu yadın iň uly gorugçylarynyň biri hökmünde arxivin halat edijisi hökmünde tanalýar. Bursa'da şeriye yazgıları boyunca geçiren bağırlıkları bilen 280 defterlik mirası yok bulmaktan halas ediyar. Fatih Sultan Mehmed'in dövrünü değişli yazgıları ve

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip utaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýtga tolkundan TRT.net.tr salgatından internet arkaly, çanagan ten arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

bile silmemiş kumlarda. Ayak izlerini, her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda.

0: Voz de Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zboruva glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Voz de Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: It Turkiye hangia radioya?
7: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

kederi bıraktı. Boşaldı artık ruhum. Kalmadı hiçbir şey. Benden başka yetmez bu dünya. Lazım başka.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici DRT.

her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda ayak izlerini. Her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda